0: Sağlık Konferansı önünde protesto. Didif'in yaz festivali için geri sayım başladı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Haziran Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir gündemle karşınızdayız. Sağlık sisteminde tasarruf tartışmaları sokaklara taşarken, sosyal haklardan ayrımcılık yasalarına, uluslararası gerilimlerden dayanışma festivallerine kadar birçok başlık kamuoyunun odağında. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bu hafta Hannover'de düzenlenen Sağlık Bakanları Konferansı'nda resmi gündemde Sağlık Bakanı Nina Varken'in yoğun eleştiri alan tasarruf planları yer almadı. Eyaletlerin 16 Sağlık Bakanı hükümetten meslektaşlarıyla bürokrasinin azaltılması, doktor randevularına erişimin hızlandırılması ve aşırı şeker tüketimi gibi konuları görüşmeyi planlıyordu. Ancak sağlık sisteminin hemen her alanında hizmetler kısıtlanırken maliyetlerin artması toplantının perde arkasındaki en önemli başlıklardan biri oldu. Konferans binasının dışında ise tartışmaların odağında tasarruf politikaları vardı. Verdi Sendikası yasal sağlık sigortası ve bakım sigortasının finansmanına ilişkin yasa tasarılarını protesto etmek amacıyla gösteri çağrısında bulundu. Almanya'nın dört bir yanından 8.000 civarında insan bu çağrıya destek verdi. Özellikle hastanelerde, bakım kuruluşlarında, engelli destek hizmetlerinde ve sosyal hizmet alanlarında çalışanların yoğun katılım gösterdiği eyleme farklı sektörlerden de destek geldi. Protestolarda yalnızca sendika temsilcilerinin değil, Alman Hastaneler Birliği Başkanı'nın da konuşma yapması dikkat çekti. Bu durum bazı çok zengin kesimler ve özel sağlık sigortalıları dışında Bakan Varken'in önerilerine destek verenlerin oldukça sınırlı olduğunu ortaya koydu. Tasarıya göre hastanelerin finansmanı daha da kötüleşecek. Toplu sözleşmelerle güvence altına alınan ücretler tartışmaya açılacak ve sigortalıların üzerindeki mali yük artırılacak. İlaçlar için daha yüksek katkı payları, eşlerin sigorta kapsamının daraltılması ve doktorların ücretlendirilmesinin düşürülmesi gibi adımlar ise hükümet tarafından primlerin sabitlenmesi olarak pazarlanıyor. Tüm bu önlemlere rağmen yasal sağlık ve bakım sigortası primlerinin mevcut seviyede kalıp kalmayacağı da belirsizliğini koruyor. Çünkü maliyetler artmaya devam ediyor. Bunun nedenlerinden biri özel bakım şirketleri ve özel hastanelerin önceliği hastalar yerine hissedarların çıkarlarına vermesi olarak gösteriliyor. Ayrıca ilaç sektörünün hayati öneme sahip birçok ilacı yüksek fiyatlarla piyasaya sunması da harcamaları sürekli artırıyor. Eleştirilerin bir diğer odağında ise sağlık sigortası fonlarının vergi gelirleriyle karşılanması gereken alanlarda kullanılması yer alıyor. Bürger geld alan kişilerin sigorta giderlerinin bu fondan finanse edilmesi buna örnek gösteriliyor. Bakan Varken ve CDU-CSU partileri yüksek sermaye gelirlerinden sosyal sigorta primi alınması gibi yeni gelir kaynaklarının tartışmaya açılmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında sağlık ve bakım sistemindeki tasarruf politikalarına yönelik toplumsal tepkinin önümüzdeki dönemde daha da büyümesi bekleniyor. Yarın güvende yaşamak isteyenler bugün hükümetin reformlarına karşı mücadele etmeli. Almanya'nın giderek daha acımasız ve bireysel çıkarların ön plana çıktığı bir topluma doğru sürüklendiğini belirten Christoph Buttebeke, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin demokrasiyi tehdit eden reformları hayata geçirmek için işverenleri ve özellikle de sendikaları sürece dahil etmek istediğini yazıyor. Sosyal haklar ve dayanışma tartışmaları sadece politik düzeyde değil, toplumsal etkinliklerde de karşılık buluyor. Bu kapsamda DİLİF yaklaşan yaz festivaliyle savaş politikalarına ve sosyal yıkıma karşı bir dayanışma mesajı vermeye hazırlanıyor. DİLİF'in 13 Haziran'da Köln Tanzbrunnen'de düzenleyeceği yaz festivali, savaş politikaları, militarizm ve sosyal hak kayıplarının arttığı bir dönemde dayanışma mesajı vermeyi hedefliyor. DİLİF yöneticisi Alev Bahadır, festivalin gücünü üyelerin gönüllü emeğinden aldığını söylüyor. Mevcut siyasi atmosferde festivalin öneminin daha da arttığını belirten DİLİF yöneticisi Alev Bahadır, bir araya gelerek hem güzel bir gün geçiriyoruz hem de savaşlara, ırkçılığa, milliyetçiliğe ve sosyal hak kasplarına karşı ortak bir ses çıkarıyoruz dedi. DİLİF festivalin temasını birlik ve dayanışma olarak belirledi. Bahadır, hükümetin politikalarının toplumsal dayanışmayı zayıflattığını, buna karşılık DİLİF'in sosyal mücadelelerin bir parçası olarak hareket ettiğini vurguladı. Bahadır, Jünge Welt'le yaptığı söyleşide toplumu köken, din, cinsiyet veya yaş üzerinden bölmeye çalışanlara karşı duruyoruz. Sorunlar birbirinden bağımsız değil. Militarizm ve silahlanmaya ayrılan devasa bütçeler sosyal hizmetlerdeki eksikliği büyütüyor, dedi. DİLİF gençliğinin geçtiğimiz ay Hamburg'da düzenlediği ve 6000'den fazla gencin katıldığı açık hava festivaline de değinen Bahadır, gençlerin militarizme ve zorunlu askerliğe karşı güçlü bir tutum aldığını söyledi. Gençlerin okullarda kurduğu okul grev komiteleri ve üniversitelerdeki çalışmaları gerçek bir taban örgütlenmesi olarak nitelendirdi. Köln'deki büyük festivale ilginin nedenini ise iki faktörle açıkladı. Birincisi, geniş ve kapsayıcı kültür programı. Festivalde hem Kürt sanatçılar hem de Türkiye'nin farklı bölgelerinden müzikler hem de Gaye Su Akyol ve Jünger Arbeiter gibi genç kitlelere hitap eden isimler sahne alacak. İkincisi ise DİDİF üyelerinin aylar süren gönüllü emeği. Bahadır, üyelerinin sokak sokak dolaştığını, afiş astığını, komşularını ikna etmek için çabaladıklarını söyledi. DİDİF festival aracılığıyla hem kültürel bir buluşma yaratmayı hem de savaş politikalarına, sağa kayışa ve sosyal hak kayıplarına karşı toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Festivale Kasselliler saat 10.45'te Hollandische Straße'de bulunan Uni Kassel'in önünden kalkacak otobüsle gidecek. Toplumsal eşitlik tartışmalarının bir diğer ayağı ise Almanya'da gündemdeki ayrımcılık yasası reformu. Ayrımcılık yasası reformu. AGG düzenlemesi Bundestag'ta görüşülürken VDK reformun yetersiz olduğu görüşünde. Genel eşit muamele yasası bugün ilk kez Bundestag'da görüşülecek. VDK hükümetin yalnızca Avrupa Birliği'nin zorunlu kıldığı minimum değişikliklerle yetinmesini eleştiriyor. 2025 yılında yalnızca engellilik temelli 3000'den fazla ayrımcılık vakası kaydedildiğini hatırlatan VDK Başkanı Bentele, bu ülkede ayrımcılığa uğrayanlar kesinlikle yeterince korunmuyor, dedi. Bentele'ye göre tasarıdaki iyileştirmeler yetersiz. VDK yeni getirilen arabuluculuk merkezi ve antidiskriminierungsstelle'yi olumlu bulsa da bunun ancak yeterli personel sağlanırsa etkili olacağını söyledi. Reformun en güçlü yönlerinden biri cinsel taciz mağdurlarının artık yalnızca iş yerinde değil, ev ararken spor salonunda veya kurslarda da daha kolay tazminat talep edebilecek olması. Almanya iç siyasetindeki tartışmaların yanı sıra uluslararası alanda da tansiyon yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki hedeflere yönelik yeni saldırıları ve karşılıklı açıklamalar Orta Doğu'da gerilimi yeniden artırdı. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki bazı hedeflere yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırı kapsamında askeri gözetleme tesisleri, iletişim sistemleri ve hava savunma mevzilerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada saldırının sabahın erken saatlerinde sona erdiği belirtildi. ABD Başkanı Trump ise daha önce yaptığı açıklamada taraflar arasında bir barış anlaşmasına ilişkin henüz uzlaşma sağlanamadığına dikkat çekmişti. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verdi. Haberlere göre ABD'ye ait savaş gemileriyle Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'de bulunan Amerikan askeri üsleri hedef alındı. Öte yandan stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın durumu konusunda çelişkili açıklamalar yapılıyor. Tahran yönetimi saldırılara yanıt olarak Boğaz'ın petrol tankerleri ve yük gemileri de dahil olmak üzere tüm deniz trafiğine kapatıldığını duyurdu. ABD ordusu ise ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya devam edebileceğini belirterek İran'ın açıklamasını yalanladı. Görüldüğü gibi hem Avrupa'da sosyal devlet tartışmaları hem de küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler gündemin merkezinde yer alıyor. Önümüzdeki günlerde bu başlıklarda yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kaser.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kaser'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kaser'i dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Değerli dinleyiciler, 13 Haziran Cumartesi günü Köln Tanzbrunnen'de düzenlenecek Birlik ve Dayanışma Festivali müzik, kültür ve dayanışmayı bir araya getiriyor. Irkçılığa, savaşa ve ayrımcılığa karşı ortak taleplerin öne çıkacağı etkinlikte konserler, sergiler, kitap standları ve çocuk etkinlikleri yer alıyor. Değerli dinleyiciler, 13 Haziran Cumartesi günü Köln Tanzbrunnen'de düzenlenecek Birlik ve Dayanışma Festivali müzik, kültür ve dayanışmayı bir araya getiriyor. Değerli dinleyiciler, programımızda Kassel'den yola çıkacak otobüsün organizatörlerinden ve Demokratik İçi Dernekleri Federasyonu temsilcisi Hasan Aslan'la bu dikkat

0: 11 mücadele içerisinde dedi FIFA üye olan dernekler. Almanya çapında 35'e yakın dernek DİDİF çatısı altında örgütlenmiş durumda. Bunlar bölgelerinde sosyal kısıtlamalara karşı, savaş tehlikesine karşı, ırkçılığa karşı mücadele içerisinde yer alıyorlar. Yerli örgütlerle, sendikalarla, diğer demokratik örgütlerle beraber bazı etkinlikleri kendileri örgütlüyor. Öyle bir yoğun faaliyet içerisindeler. 2 yılda bir de yani birlikte olmak, o mesajı vermek, beraber müzik dinlemek, eğlenmek, tabii ki bu arada gelen misafirleri dinlemek, diğer bölgelerdeki insanlarla da biraz da bilgi alışverişi, tecrübe alışverişinin yaşandığı bir festival olarak düşünüldüğünden 2 yıldan bir böyle bir festivali DİDİF gerekli görüyor.
1: Çağrının içeriğine bakınca ilginç ve merak uyandıran bir etkinlik. Merak edenler Köln'e nasıl gidecek?
0: Merak edenler biz tabii bültenlerimiz var. Onun arkasında telefon numaraları var. Derneklerin olduğu bölgelerde. Bazı insanlar o Köln'e yakın bölgelerde zaten oraya ulaşma olanakları çok. Trenle, tramvayla, espanlarla, arabalarıyla gidenler var. Ama diğer yanda büyük kentlerde mesela Hamburg, Berlin, Stuttgart, Frankfurt gibi kentlerde otobüsler tutuldu. Otobüslerle gidebilirler. Yani DİDİF'in sayfasına internette girdiklerinde nerede hangi otobüsün hangi saatte kalkabileceklerini ilgi duyan arkadaşlar veyahut da insanlar öğrenebilirler.
1: Peki Kassel'den gitmek isteyenler nasıl gidecek buradan?
0: Kassel'de gitmek isteyenler şimdi önümüzde 2-3 gün kaldı, az bir zaman kaldı. Biz broşürleri değişik yerlere dağıttık. Tabii ki herkese yetişemiyoruz, onun bilincindeyiz. Otobüs Hollandische Platz'taki üniversitenin park yanında 10.45'te hareket edecek. Gelmek isteyen insanlar oraya gelebilirler. Otobüs dolsa bile biz yedekte arabaları tutuyoruz. Yani kimseyi, gitmek isteyenler olursa kimseyi burada bırakmayız. Ya biliyorsunuz Almanya özellikle çok kritik bir dönemde geçiyoruz. Savaş tehlikesinin gün be gün yaklaştığı, hatta Almanya açıkça şunu söyleyebilirim, bir savaşa hazırlanıyor. Yani Kriegstüchtigkeit diye bir konuşma dilimize bir kelime girdi. Bunu da Savunma Bakanı 2 yıldır, 3 yıldır tekrarlayıp duruyor. Yani Almanya'yı her anlamda, ekonomik, sosyal, psikolojik, askeri anlamda savaşa hazır hale getirebilme çabası içerisindeler. Şimdi bir yandan milyarları silahlanmaya harcıyorlar. Diğer yanda gençlere, 200 bine yakın gence çağrı yapıldı askerlik için, askere mücadele edin diye. Şimdi şu anda gönüllü ama ileriki süreçte yeteri kadar gönüllü bulamadıkları takdirde zorunlu olacağı düşünülüyor. Buna karşı etkinlikler var. Gençler sokağa döküldü. 3-4 defa eylemler düzenlediler. Yani biz askere gitmek istemiyoruz diye. Şimdi böyle bir propagandanın eşliğinde tabii ki sosyal alanda bir sürü kesintiler var. İşte ne bileyim 8 saatlik iş gününü 10 saate daha fazla üzerine çıkartmak istiyorlar. Emeklilik yaşını 67'den 70'e çıkartmak istiyorlar. Sağlık alanında gerçekleştirilen bir sürü kesintiler var. Eğitim alanında şöyle bir baktığımızda Almanya'da Agenda 2010'dan bugüne ikinci en büyük sosyal alandaki saldırılarla karşı karşıyayız. Şimdi bir ülkenin savaşa hazırlanması nasıl olacak? Hangi propaganda araçlarını kullanacaklar? Burada en önemli araç olarak her zamanki gibi dünyanın birçok ülkesinde de örnekler olduğu gibi ırkçılık ve milliyetçilik ön plana çıkartılıyor. Yani boşuna merç kalkıp işte şehirlerin görünümü yok, işte kızlarımız sokaklarda dolaşamıyor, göçmenler, mülteciler sosyal devleti kemiriyorlar gibi propaganda eşliğinde bunları boşuna söylemiyor. Yani ne kadar toplumu bölersen ayrı ayrı parçalara bölersen, kışkırtırsan, diğer yanda savaşa hazırlanmayı, sosyal planla kısa

0: saldırıların gerçekleşmesi de o derece kolay olacaktır. Biz bunun karşısında durmak istiyoruz. Olduğumuz her tarafta. Bundan dolayı ırkçılığa karşı, sosyal kesintilere karşı ve savaş tehlikesine karşı yapılan birçok etkinlikte yer alıyoruz. Ve hatta beraber örgütlüyoruz. Yani bizim için önemli. Bizim için ayrılık noktası işçi ve emekçi, diğer yanda sermaye. Yok şuradan gelmiş, buradan gitmiş, şu kökenden gelmiş. Bizim açımızda fazla bir ifade etmiyor. Çünkü biz diyoruz ki hangi ulusta olursa olsun, hangi kökenli olursa olsun, işçi ve emekçilerin çıkarları ortaktır. Bundan dolayı da bölünmeye karşı birlikte hareket etmemiz, evet, gerekiyor. Bu festival de ona hizmet ettiği için buna önem veriyoruz. Ve ilgi duyan arkadaşları bekliyoruz.
1: Irkçılık, dışlanma bana şunu hatırlattı. Geçen de burada karşılaştığım bir genç dedi ki, depresyona girdim dedi. Niye dedim? Çünkü yaptığım işte artık kimliğimi gizlemek zorunda kalıyorum. Tabii anlaşılmadığı üzere bu kişi bir Türkiye kökenli genç.
0: Evet.
1: Ben ona şöyle bir soru sordum. Dedim ki peki tamam da bizim insanlarımızın tepkisizliğini nasıl değerlendiriyorsun? Dedi ben onu Yahudilerin durumuna benzetiyorum. Çünkü 1920'li 25'li yıllarda bu tehlike baş gösterdiği zaman onlar şunu söylüyordu. Biz Almanya için savaştık. Biz doktoruz, biz hakimiz, biz avukatız, bize bir şey yapamazlar. Ama bunun, bu burun duymazlığın yahut da dar görüşlülüğün faturasını 6 milyon insanın katledilmesiyle yaşadılar dedi. Bir diğer şey de Berlin'de tanıdığım bir bayan, koyu renkli bir çocuğu var ama Alman sarışın tabii, ama esmer çocuğu var. İşte şunu söyledi, dedi çok korkuyorum. İşte onun yuvada, okulda neler hissettiğini bilmek istiyorum. Kendi hayalimdekileri düşündüğüm zaman beni bu çileden çıkartıyor. Annemin davetine bile gidemiyorum. Ben Berlin doğumluyum dedi. Çünkü o bölge genellikle ırkçılardan vesaire oluşuyormuş. Bu konuda neler söylemek istersin? Bizim nasıl bir tepki göstermemiz gerekiyor? Tamam, Didif böyle bir tepki gösteriyor.
0: Yani verdiğiniz örnek aslında ilginç. Depresyona düşmemek için, yani depresyon biliyorsunuz ciddi bir hastalık ve insan kendi kendisini bitiriyor. Yani elinden bir şey gelmediği düşüncesine sahip, bu baskılar altında ezilip gidiyor. Oradan bir çıkış yolu olarak başka insanlarla bir arada olmak, bir araya gelmek, sorunları tartışmak, gerektiğinde beraber sokağa gitmek, eyleme katılmak, bunlar aynı zamanda depresyonun da panzehiri olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani bu anlamıyla birlik, içi boş bir laf değil. Birlikte olmak, hareket etmek, tartışmak, farklı düşüncelerimiz de olabilir. Ama insanlar zaten doğru yolu nasıl bulacaklar? Tartışarak, farklı düşüncelerin ifade edildiği koşullarda, demokratik bir ortamda tartışarak, düşüncelerini savunarak ve ona uygun hareket ettiklerinde yalnız olmadıklarını hissederler ve depresyon, farklı hastalıklara düşme tehlikesini de önlemiş olurlar. Birincisi bu onlara güç verir. Yani bu anlamıyla da böyle festivaller aynı zamanda insanların bir arada olduğu, beraber olduğu, yalnız olmadığı hissini de vermiş oluyor. Burada müsaade ederseniz şunu söyleyeyim. Bu festival öncesi birçok kentte ön festivaller yapılıyor. Hı hı. Mesela özellikle gençliğin. Hamburg'da Didif Gençliği ve Uluslararası İnternasyonel Gençlik Derneği'nin ortak örgütlediği festivale 6000 genç katılıyor. 6000 az değil yani. Berlin'de dün yapılan, bu hafta sonu yapılan aynı benzer bir festivale 3000 genç katıldı. Frankfurt'ta 5000. Essen'de daha farklı. Yani şöyle bir baktığımızda İnsanlar arayış içerisinde, mücadele olanaklarını arıyorlar. Ama kendilerini ifade edebilecekleri tabii örgütlenmeler, platformlar bulmaya çalışıyorlar. Evet. Herkes bunu bulamıyor, o doğru. Ama işte böyle biraz etrafa bakıp neler oluyor yaşadığımız bölgede, şehrimizde insanlar. Kassel ufak bir kent ama hemen hemen her hafta sonu bir şeyler oluyor. Yani biraz böyle bakarsak beraber ortak hareket edebileceğimiz muhakkak insanlar, gruplar, kurumlar falan bulabiliriz diye düşünüyorum. Biraz duyarlı insanları bu şekilde hareket etmeye çağırıyorum.
1: Teşekkür ederim Hasan. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
0: Ben de teşekkür ederim.
2: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65

0: Sağlık Konferansı önünde protesto. Didif'in yaz festivali için geri sayım başladı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
3: Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Haziran Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir gündemle karşınızdayız. Sağlık sisteminde tasarruf tartışmaları sokaklara taşarken, sosyal haklardan ayrımcılık yasalarına, uluslararası gerilimlerden dayanışma festivallerine kadar birçok başlık kamuoyunun odağında. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bu hafta Hannover'de düzenlenen Sağlık Bakanları Konferansı'nda resmi gündemde Sağlık Bakanı Nina Varken'in yoğun eleştiri alan tasarruf planları yer almadı. Eyaletlerin 16 Sağlık Bakanı hükümetten meslektaşlarıyla bürokrasinin azaltılması, doktor randevularına erişimin hızlandırılması ve aşırı şeker tüketimi gibi konuları görüşmeyi planlıyordu. Ancak sağlık sisteminin hemen her alanında hizmetler kısıtlanırken maliyetlerin artması toplantının perde arkasındaki en önemli başlıklardan biri oldu. Konferans binasının dışında ise tartışmaların odağında tasarruf politikaları vardı. Verdi Sendikası yasal sağlık sigortası ve bakım sigortasının finansmanına ilişkin yasa tasarılarını protesto etmek amacıyla gösteri çağrısında bulundu. Almanya'nın dört bir yanından 8.000 civarında insan bu çağrıya destek verdi. Özellikle hastanelerde, bakım kuruluşlarında, engelli destek hizmetlerinde ve sosyal hizmet alanlarında çalışanların yoğun katılım gösterdiği eyleme farklı sektörlerden de destek geldi. Protestolarda yalnızca sendika temsilcilerinin değil, Alman Hastaneler Birliği Başkanı'nın da konuşma yapması dikkat çekti. Bu durum bazı çok zengin kesimler ve özel sağlık sigortalıları dışında Bakan Varken'in önerilerine destek verenlerin oldukça sınırlı olduğunu ortaya koydu. Tasarıya göre hastanelerin finansmanı daha da kötüleşecek. Toplu sözleşmelerle güvence altına alınan ücretler tartışmaya açılacak ve sigortalıların üzerindeki mali yük artırılacak. İlaçlar için daha yüksek katkı payları, eşlerin sigorta kapsamının daraltılması ve doktorların ücretlendirilmesinin düşürülmesi gibi adımlar ise hükümet tarafından primlerin sabitlenmesi olarak pazarlanıyor. Tüm bu önlemlere rağmen yasal sağlık ve bakım sigortası primlerinin mevcut seviyede kalıp kalmayacağı da belirsizliğini koruyor. Çünkü maliyetler artmaya devam ediyor. Bunun nedenlerinden biri özel bakım şirketleri ve özel hastanelerin önceliği hastalar yerine hissedarların çıkarlarını vermesi olarak gösteriliyor. Ayrıca ilaç sektörünün hayati öneme sahip birçok ilacı yüksek fiyatlarla piyasaya sunması da harcamaları sürekli artırıyor. Eleştirilerin bir diğer odağında ise sağlık sigortası fonlarının vergi gelirleriyle karşılanması gereken alanlarda kullanılması yer alıyor. Bürgergeld alan kişilerin sigorta giderlerinin bu fondan finanse edilmesi buna örnek gösteriliyor. Bakan Varken ve CDU-CSU partileri yüksek sermaye gelirlerinden sosyal sigorta primi alınması gibi yeni gelir kaynaklarının tartışmaya açılmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında sağlık ve bakım sistemindeki tasarruf politikalarına yönelik toplumsal tepkinin önümüzdeki dönemde daha da büyümesi bekleniyor. Yarın güvende yaşamak isteyenler bugün hükümetin reformlarına karşı mücadele etmeli. Almanya'nın giderek daha acımasız ve bireysel çıkarların ön plana çıktığı bir topluma doğru sürüklendiğini belirten Christoph Buttebeke, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin demokrasiyi tehdit eden reformları hayata geçirmek için işverenleri ve özellikle de sendikaları sürece dahil etmek istediğini yazıyor. Sosyal haklar ve dayanışma tartışmaları sadece politik düzeyde değil, toplumsal etkinliklerde de karşılık buluyor. Bu kapsamda Didif, yaklaşan yaz festivaliyle savaş politikalarına ve sosyal yıkıma karşı bir dayanışma mesajı vermeye hazırlanıyor. Didif'in 13 Haziran'da Köln Tanzbrunnen'de düzenleyeceği yaz festivali, savaş politikaları, militarizm ve sosyal hak kayıplarının arttığı bir dönemde dayanışma mesajı vermeyi hedefliyor. Didif yöneticisi Alev Bahadır, festivalin gücünü üyelerin gönüllü emeğinden aldığını söylüyor. Mevcut siyasi atmosferde festivalin öneminin daha da arttığını belirten Didif yöneticisi Alev Bahadır, bir araya gelerek hem güzel bir gün geçiriyoruz hem de savaşlara, ırkçılığa, milliyetçiliğe ve sosyal hak kasplarına karşı ortak bir ses çıkarıyoruz dedi. Didif festivalin temasını birlik ve dayanışma olarak belirledi. Bahadır, hükümetin politikalarının toplumsal dayanışmayı zayıflattığını, buna karşılık Didif'in sosyal mücadelelerin bir parçası olarak hareket ettiğini vurguladı. Bahadır, Jungevelt'le yaptığı söyleşide toplumu köken, din, cinsiyet veya yaş üzerinden bölmeye çalışanlara karşı duruyoruz. Sorunlar birbirinden bağımsız değil. Militarizm ve silahlanmaya ayrılan devasa bütçeler sosyal hizmetlerdeki eksikliği büyütüyor, dedi. Didif gençliğinin geçtiğimiz ay Hamburg'da düzenlediği ve 6000'den fazla gencin katıldığı açık hava festivaline de değinen Bahadır, gençlerin militarizme ve zorunlu askerliğe karşı güçlü bir tutum aldığını söyledi. Gençlerin okullarda kurduğu okul grev komiteleri ve üniversitelerdeki çalışmaları gerçek bir taban örgütlenmesi olarak nitelendirdi. Köln'deki büyük festivale ilginin nedenini ise iki faktörle açıkladı. Birincisi, geniş ve kapsayıcı kültür programı. Festivalde hem Kürt sanatçılar hem de Türkiye'nin farklı bölgelerinden müzikler hem de Gaye Su Akyol ve Jünger Arbeiter gibi genç kitlelere hitap eden isimler sahne alacak. İkincisi ise Didif üyelerinin aylar süren gönüllü emeği. Bahadır üyelerinin sokak sokak dolaştığını, afiş astığını, komşularını ikna etmek için çabaladıklarını söyledi. Didif festival aracılığıyla hem kültürel bir buluşma yaratmayı hem de savaş politikalarına, sağa kayışa ve sosyal hak kayıplarına karşı toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Festivale Kasselliler saat 10.45'te Hollandische Straße'de bulunan Uni Kassel'in önünden kalkacak otobüsle gidecek. Toplumsal eşitlik tartışmalarının bir diğer ayağı ise Almanya'da gündemdeki ayrımcılık yasası reformu. Ayrımcılık yasası reformu. AGG düzenlemesi Bundestag'da görüşülürken VDK reformun yetersiz olduğu görüşünde. Genel eşit muamele yasası bugün ilk kez Bundestag'da görüşülecek. VDK hükümetin yalnızca Avrupa Birliği'nin zorunlu kıldığı minimum değişikliklerle yetinmesini eleştiriyor. 2025 yılında yalnızca engellilik temelli 3000'den fazla ayrımcılık vakası kaydedildiğini hatırlatan VDK Başkanı Bentele, bu ülkede ayrımcılığa uğrayanlar kesinlikle yeterince korunmuyor, dedi. Bentele'ye göre tasarıdaki iyileştirmeler yetersiz. VDK yeni getirilen arabuluculuk merkezi ve Antidiskriminierungsstelle'yi olumlu bulsa da bunun ancak yeterli personel sağlanırsa etkili olacağını söyledi. Reformun en güçlü yönlerinden biri cinsel taciz mağdurlarının artık yalnızca iş yerinde değil, ev ararken spor salonunda veya kurslarda da daha kolay tazminat talep edebilecek olması. Almanya iç siyasetindeki tartışmaların yanı sıra uluslararası alanda da tansiyon yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki hedeflere yönelik yeni saldırıları ve karşılıklı açıklamalar Orta Doğu'da gerilimi yeniden artırdı. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki bazı hedeflere yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırı kapsamında askeri gözetleme tesisleri, iletişim sistemleri ve hava savunma mevzilerinin hedef alındığını bildirdi. Açıklamada saldırının sabahın erken saatlerinde sona erdiği belirtildi. ABD Başkanı Trump ise daha önce yaptığı açıklamada taraflar arasında bir barış anlaşmasına ilişkin henüz uzlaşma sağlanamadığına dikkat çekmişti. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verdi. Haberlere göre ABD'ye ait savaş gemileriyle Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'de bulunan Amerikan askeri üsleri hedef alındı. Öte yandan stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın durumu konusunda çelişkili açıklamalar yapılıyor. Tahran yönetimi saldırılara yanıt olarak Boğaz'ın petrol tankerleri ve yük gemileri de dahil olmak üzere tüm deniz trafiğine kapatıldığını duyurdu. ABD ordusu ise ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya devam edebileceğini belirterek İran'ın açıklamasını yalanladı. Görüldüğü gibi hem Avrupa'da sosyal devlet tartışmaları hem de küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler gündemin merkezinde yer alıyor. Önümüzdeki günlerde bu başlıklarda yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: yaşlılar ve yakınlarına ek yük endişesi. Savaştan kaçanlara kapılar daha da kapatıldı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
3: Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Haziran Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya Sağlık Bakanı Warken'in hazırladığı yeni bakım reformu taslağı kamuoyunda ve siyasi çevrelerde tartışma yarattı. Taslağa göre bakım sigortasında oluşan mali açığın kapatılması için hem bakım hizmetine ihtiyaç duyanların hem de yakınlarının daha fazla maddi yük üstlenmesi öngörülüyor. Eleştirilerin merkezinde evde bakım veren aile bireyleri için emeklilik sigortasına yapılan devlet katkısının azaltılması yer alıyor. Muhalifler bu değişikliğin bakım yükünü üstlenen kişileri ilerleyen yıllarda yaşlılıkta yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini savunuyor. Freitag'ın haberine göre taslak bakım derecesi alma koşullarının da zorlaştırılmasını öngörüyor. Uzmanlar bu durumun yaşlıların ihtiyaç duydukları desteğe daha geç ulaşmalarına ve bakım ihtiyaçlarının zamanla ağırlaşmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Huzur evlerinde kalan yaşlılara yönelik devlet desteklerinde de kısıtlamaya gidilmesi planlanıyor. Desteklerden yararlanabilmek için bekleme süresinin uzatılması, bakım masraflarının daha da artabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi. Taslağa yönelik eleştiriler yalnızca sosyal kuruluşlarla sınırlı kalmadı. CSU'lu siyasetçi Hollet Schek de önerileri bakım sistemini ayakta tutan insanlara vurulmuş bir darbe olarak değerlendirdi. Eleştiriler arasında ayrıca özel sigortalılarla yasal sağlık sigortasına bağlı kişiler arasındaki mali yük farkının giderilmemesi ve reformun bakım sistemindeki yapısal sorunları çözmek yerine ek harcamaları vatandaşlara yüklemesi de yer alıyor. Bu nedenle reform taslağı yaşlılar, bakım hizmetine ihtiyaç duyan kişiler ve onların yakınları üzerindeki ekonomik baskıyı artırabileceği gerekçesiyle sosyal açıdan adaletsiz bulunuyor. Yarın güvende yaşamak isteyenler bugün hükümetin reformlarına karşı mücadele etmeli. Bu söz Christoph Buttewecker'e ait. Almanya'nın giderek daha acımasız ve bireysel çıkarların ön plana çıktığı bir topluma doğru sürüklendiğini belirten Buttewecker, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin demokrasiyi tehdit eden reformlar hayata geçirmek için işverenleri ve özellikle de sendikaları sürece dahil etmek istediğini yazdı. Avrupa Birliği savaştan ve açlıktan kaçanlara kapıları daha da kapattı. Gönderdikleri silahlarla savaşları ve iç savaşları beslemekle, iklim krizine katkılarıyla milyonlarca insanı yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya bırakmakla eleştirilen Avrupa Birliği ülkeleri şimdi de ölümden kaçan mültecilere karşı duvarlarını daha da yükseltti. Yürürlüğe giren yeni ortak Avrupa iltica sistemi özellikle Türkiye, Pakistan, İran ve Nijerya gibi ülkelerden gelen sığınmacılar için hızlandırılmış sınır prosedürleri öngörüyor. Buna göre iltica başvuruları sınır bölgelerindeki kamplarda değerlendirilecek, reddedilen kişiler ise en geç 12 hafta içinde ülkelerine geri gönderilecek. Avrupa Birliği yönetimi düzenlemeyi iltica ile mücadelede yeni bir dönüm noktası olarak sunarken insan hakları savunucuları ve göç uzmanları uygulamanın sığınma hakkını daha da kısıtlayacağı görüşünde. Uzmanlara göre asıl sorun insanların neden ülkelerini terk etmek zorunda kaldıkları değil, Avrupa'ya ulaşmalarının nasıl engellenebileceği sorusuna odaklanması. Yeni sistemle birlikte güvenli ülke listesinin genişletilmesi ve iltica başvurularının daha kolay reddedilmesi planlanıyor. Ayrıca Avrupa Birliği dışında kurulması öngörülen geri dönüş merkezleriyle sığınmacıların üçüncü ülkelere gönderilmesinin önü açılmak isteniyor. Eleştirmenlere göre Avrupa savaşların, yoksulluğun ve iklim krizinin sonuçlarından kaçan insanlara çözüm üretmek yerine daha yüksek duvarlar örmeyi tercih ediyor. Yeni iltica politikası da bu yaklaşımın son halkası olarak değerlendiriliyor. 13 Haziran Cumartesi günü Köln Tanzburnen'de düzenlenecek Birlik ve Dayanışma Festivali müzik, kültür ve dayanışmayı bir araya getiriyor. Irkçılığa, savaşa ve ayrımcılığa karşı ortak taleplerin öne çıkacağı etkinlikte konserler, sergiler, kitap standları ve çocuk etkinlikleri yer alacak. Yapılan söyleşilerde festivalin amacı şu sözlerle özetleniyor. Her şeyden önce insanlar hak mücadelesinde yalnız olmadıklarını hissedecek, yürütülen çalışmalara dair bilgi edinme ve yeni insanlarla tanışma fırsatı bulacaklar. Bu buluşma katılımcılara moral verirken dayanışmayı ve ortak mücadeleyi de güçlendirecek. Kasselliler festivale saat 10.45'te Hollandische Straße'de bulunan Uni Kassel'in önünden kalkacak otobüsle gidecek. Tüketici Hakları Örgütü Foodwatch şirketlerin yanıltıcı reklam uygulamalarına dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlediği Goldene Windbeutel yani en büyük reklam yalanı ödülü için oynamayı başlattı. Bu yılın adayları arasında Airfare için özel üretildiği iddia edilen ancak normal kabartma tozundan farkı bulunmayan kabartma tozu içinde yalnızca %0.1 oranında meça bulunan yoğurt, libidoyu artırdığı öne sürülen jelibonlar ve gizli zam yapılan ürünler yer alıyor. Foodwatch birçok şirketin doğallık, sağlık, enerji ve libido artırma gibi iddialarla tüketicileri yanılttığını savunuyor. Örgüte göre bazı ürünler vaat edilen özellikleri taşımadığı halde yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Adaylar arasında ayrıca paket içeriği azaltılmasına rağmen fiyatı aynı kalan Airways sakızları da bulunuyor. Foodwatch bu uygulamanın tüketicilerin fark etmesinin zor olduğu bir gizli zam örneği olduğunu belirtiyor. Örgüt geçen yıl benzer gerekçelerle ödülün sahibi olan Milka çikolatalarını hatırlatarak ürün gramajının azaltılıp fiyatın artırılmasının mahkeme tarafından da aldatıcı bulunduğunu vurguladı. 2025'te yaklaşık 60 bin insanın oylamaya katıldığını açıklayan Foodwatch bu yıl daha fazla katılım beklediklerini belirterek tüketicilere en büyük reklam aldatmacısını siz seçin çağrısı yaptı. Hessen'de Sprach Kitas krizi. Eğitimde yeni bir kesinti daha. Hessen'deki çocuk yuvalarında uygulanan Sprach Kitas dil destek programının 2026 sonunda sona erecek olması eyalet meclisinde sert tartışmalara yol açtı. Programın bitmesiyle birlikte 500 dil destek uzmanının finansmanı da duracak. Eyalet hükümeti bunun bir kesinti değil, sistem değişikliği olduğunu savunuyor. Sosyal İşler Bakanı Heike Hoffmann, yeni kurulan Kompetenzzentrum ile 4500 kitanın dil gelişimi konusunda destekleneceğini, böylece yalnızca belirli kurumların değil tüm çocukların faydalanacağını söyledi. Bakanlık mevcut uzmanların çoğunun pedagojik niteliklere sahip olduğunu ve kitalarda çalışmaya devam edebileceğini belirtti. Grüne, FDP ve AfD ise hükümeti eğitimde yeni bir kalçlak yani eğitimde yeni bir kesinti yapmakla suçluyor. Muhalefete göre danışmanlık merkezi sahadaki personelin yerini tutamaz ve programın kaldırılması özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocukları olumsuz etkileyecek. FDP'li Rock hükümetin çocukların geleceğini riske attığını söyledi. Kadına şiddete karşı elektronik kelepçe dönemi başladı. Almanya'da Eyaletler Meclisi yani Bundesrat aile içi şiddete karşı korumayı güçlendiren yasa değişikliğini onayladı. Düzenleme özellikle kadınları şiddetten korumayı amaçlıyor. Yeni uygulamayla mahkemeler potansiyel failler için elektronik kelepçe takılmasına karar verebilecek. Ayrıca mağdurlara failin yaklaşmasını bildiren uyarı cihazları verilecek ve yaklaşma yasaklarının denetimi güçlendirilecek. Koruma kararlarını ihlal edenler için cezaların üst sınırı 3 yıla çıkarılacak. Ayrıca mahkemelere silah kayıtlarına erişim yetkisi tanınacak. Düzenleme aile içi şiddetin Almanya'da özellikle kadınları etkileyen yaygın bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgiyle, sağlıkla ve neşeyle kalın ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün sen de gelir de seversin diye

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz, bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: yaşlılar ve yakınlarına ek yük endişesi. Savaştan kaçanlara kapılar daha da kapatıldı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Haziran Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya Sağlık Bakanı Warken'in hazırladığı yeni bakım reformu taslağı kamuoyunda ve siyasi çevrelerde tartışma yarattı. Taslağa göre bakım sigortasında oluşan mali açığın kapatılması için hem bakım hizmetine ihtiyaç duyanların hem de yakınlarının daha fazla maddi yük üstlenmesi öngörülüyor. Eleştirilerin merkezinde evde bakım veren aile bireyleri için emeklilik sigortasına yapılan devlet katkısının azaltılması yer alıyor. Muhalifler bu değişikliğin bakım yükünü üstlenen kişileri ilerleyen yıllarda yaşlılıkta yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini savunuyor. Freitag'ın haberine göre taslak bakım derecesi alma koşullarının da zorlaştırılmasını öngörüyor. Uzmanlar bu durumun yaşlıların ihtiyaç duydukları desteğe daha geç ulaşmalarına ve bakım ihtiyaçlarının zamanla ağırlaşmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Huzur evlerinde kalan yaşlılara yönelik devlet desteklerinde de kısıtlamaya gidilmesi planlanıyor. Desteklerden yararlanabilmek için bekleme süresinin uzatılması, bakım masraflarının daha da artabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi. Taslağa yönelik eleştiriler yalnızca sosyal kuruluşlarla sınırlı kalmadı. CSU'lu siyasetçi Hollet Schek de önerileri bakım sistemini ayakta tutan insanlara vurulmuş bir darbe olarak değerlendirdi. Eleştiriler arasında ayrıca özel sigortalılarla yasal sağlık sigortasına bağlı kişiler arasındaki mali yük farkının giderilmemesi ve reformun bakım sistemindeki yapısal sorunları çözmek yerine ek harcamaları vatandaşlara yüklemesi de yer alıyor. Bu nedenle reform taslağı yaşlılar, bakım hizmetine ihtiyaç duyan kişiler ve onların yakınları üzerindeki ekonomik baskıyı artırabileceği gerekçesiyle sosyal açıdan adaletsiz bulunuyor. Yarın güvende yaşamak isteyenler bugün hükümetin reformlarına karşı mücadele etmeli. Bu söz Christoph Buttewecker'e ait. Almanya'nın giderek daha acımasız ve bireysel çıkarların ön plana çıktığı bir topluma doğru sürüklendiğini belirten Buttewecker, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin demokrasiyi tehdit eden reformlar hayata geçirmek için işverenleri ve özellikle de sendikaları sürece dahil etmek istediğini yazdı. Avrupa Birliği savaştan ve açlıktan kaçanlara kapıları daha da kapattı. Gönderdikleri silahlarla savaşları ve iç savaşları beslemekle, iklim krizine katkılarıyla milyonlarca insanı yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya bırakmakla eleştirilen Avrupa Birliği ülkeleri şimdi de ölümden kaçan mültecilere karşı duvarlarını daha da yükseltti. Yürürlüğe giren yeni ortak Avrupa iltica sistemi özellikle Türkiye, Pakistan, İran ve Nijerya gibi ülkelerden gelen sığınmacılar için hızlandırılmış sınır prosedürleri öngörüyor. Buna göre iltica başvuruları sınır bölgelerindeki kamplarda değerlendirilecek, reddedilen kişiler ise en geç 12 hafta içinde ülkelerine geri gönderilecek. Avrupa Birliği yönetimi düzenlemeyi iltica ile mücadelede yeni bir dönüm noktası olarak sunarken insan hakları savunucuları ve göç uzmanları uygulamanın sığınma hakkını daha da kısıtlayacağı görüşünde. Uzmanlara göre asıl sorun insanların neden ülkelerini terk etmek zorunda kaldıkları değil, Avrupa'ya ulaşmalarının nasıl engellenebileceği sorusuna odaklanması. Yeni sistemle birlikte güvenli ülke listesinin genişletilmesi ve iltica başvurularının daha kolay reddedilmesi planlanıyor. Ayrıca Avrupa Birliği dışında kurulması öngörülen geri dönüş merkezleriyle sığınmacıların üçüncü ülkelere gönderilmesinin önü açılmak isteniyor. Eleştirmenlere göre Avrupa savaşların, yoksulluğun ve iklim krizinin sonuçlarından kaçan insanlara çözüm üretmek yerine daha yüksek duvarlar örmeyi tercih ediyor. Yeni iltica politikası da bu yaklaşımın son halkası olarak değerlendiriliyor. 13 Haziran Cumartesi günü Köln Tanzburnen'de düzenlenecek Birlik ve Dayanışma Festivali müzik, kültür ve dayanışmayı bir araya getiriyor. Irkçılığa, savaşa ve ayrımcılığa karşı ortak taleplerin öne çıkacağı etkinlikte konserler, sergiler, kitap standları ve çocuk etkinlikleri yer alacak. Yapılan söyleşilerde festivalin amacı şu sözlerle özetleniyor. Her şeyden önce insanlar hak mücadelesinde yalnız olmadıklarını hissedecek, yürütülen çalışmalara dair bilgi edinme ve yeni insanlarla tanışma fırsatı bulacaklar. Bu buluşma katılımcılara moral verirken dayanışmayı ve ortak mücadeleyi de güçlendirecek. Kasselliler festivale saat 10.45'te Hollandische Straße'de bulunan Uni Kassel'in önünden kalkacak otobüsle gidecek. Tüketici Hakları Örgütü Food Watch şirketlerin yanıltıcı reklam uygulamalarına dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlediği Goldene Windbeutel yani en büyük reklam yalanı ödülü için oylamayı başlattı. Bu yılın adayları arasında Airfare için özel üretildiği iddia edilen ancak normal kabartma tozundan farkı bulunmayan kabartma tozu içinde yalnızca %0.1 oranında meça bulunan yoğurt, libidoyu artırdığı öne sürülen jelibonlar ve gizli zam yapılan ürünler yer alıyor. Food Watch birçok şirketin doğallık, sağlık, enerji ve libido artırma gibi iddialarla tüketicileri yanılttığını savunuyor. Örgüte göre bazı ürünler vaat edilen özellikleri taşımadığı halde yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Adaylar arasında ayrıca paket içeriği azaltılmasına rağmen fiyatı aynı kalan Airways sakızları da bulunuyor. Food Watch bu uygulamanın tüketicilerin fark etmesinin zor olduğu bir gizli zam örneği olduğunu belirtiyor. Örgüt geçen yıl benzer gerekçelerle ödülün sahibi olan Milka çikolatalarını hatırlatarak ürün gramajının azaltılıp fiyatın artırılmasının mahkeme tarafından da aldatıcı bulunduğunu vurguladı. 2025'te yaklaşık 60 bin insanın oylamaya katıldığını açıklayan Food Watch bu yıl daha fazla katılım beklediklerini belirterek tüketicilere en büyük reklam aldatmacısını siz seçin çağrısı yaptı. Hessen'de Sprachkitas krizi. Eğitimde yeni bir kesinti daha. Hessen'deki çocuk yuvalarında uygulanan Sprachkitas dil destek programının 2026 sonunda sona erecek olması eyalet meclisinde sert tartışmalara yol açtı. Programın bitmesiyle birlikte 500 dil destek uzmanının finansmanı da duracak. Eyalet hükümeti bunun bir kesinti değil, sistem değişikliği olduğunu savunuyor. Sosyal İşler Bakanı Heike Hoffmann, yeni kurulan Kompetenzzentrum ile 4500 kitanın dil gelişimi konusunda destekleneceğini, böylece yalnızca belirli kurumların değil tüm çocukların faydalanacağını söyledi. Bakanlık mevcut uzmanların çoğunun pedagojik niteliklere sahip olduğunu ve kitalarda çalışmaya devam edebileceğini belirtti. Grüne, FDP ve AfD ise hükümeti eğitimde yeni bir kalçlak yani eğitimde yeni bir kesinti yapmakla suçluyor. Muhalefete göre danışmanlık merkezi sahadaki personelin yerini tutamaz ve programın kaldırılması özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocukları olumsuz etkileyecek. FDP'li Rock hükümetin çocukların geleceğini riske attığını söyledi. Kadına şiddete karşı elektronik kelepçe dönemi başladı. Almanya'da Eyaletler Meclisi yani Bundesrat aile içi şiddete karşı korumayı güçlendiren yasa değişikliğini onayladı. Düzenleme özellikle kadınları şiddetten korumayı amaçlıyor. Yeni uygulamayla mahkemeler potansiyel failler için elektronik kelepçe takılmasına karar verebilecek. Ayrıca mağdurlara failin yaklaşmasını bildiren uyarı cihazları verilecek ve yaklaşma yasaklarının denetimi güçlendirilecek. Koruma kararlarını ihlal edenler için cezaların üst sınırı 3 yıla çıkarılacak. Ayrıca mahkemelere silah kayıtlarına erişim yetkisi tanınacak. Düzenleme aile içi şiddetin Almanya'da özellikle kadınları etkileyen yaygın bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgiyle, sağlıkla ve neşeyle kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.